Dünya Zeynep'i de, şımayrı tezlikir mi?

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Reklamları dinlediniz.
3: No, Wenge Schmau.

0: Reklamlar.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: No, Venk, Venge, Şimdi.

0: Reklamlar.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

0: Jiren az mere dengek şan diye gostayı delaliyem. Herin dengi Jiren az kadar bu kenem bed gelen. Jiren az edala.
1: Nazan sefada nu fifi. El Jiren az. El amda dekim dübestane. Zimana husa huvalin. Besite lazım. Solo.
0: Jirenaz. Yani mesutran menazdan kişen tıstranı da kazı. Pişik ya pisik ya kişen pişik pişik. Mesela ne go pisik go pişik. Ayrıca bizim pişik. Jirenaz. Bandora bava ha. Bav. Jibayko ne zimeye. Jovaneye. Jibayko ne zimeye. Jibayko pişik. Ne yapacak pisik. Jirenaz, emin sırana kadın işlere parva biken. Pişik işlere parva ne ki, emin dikkele işlere parva biken. Dikko. Emin sırana taybe cibot emin parva biken. İyice var hafta goda ince, haşmanı dibeceğim 0500, CO2, 487, 7, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
4: iyi finans. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
6: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.

Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Tur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Le bajare diruki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekin al lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı. Jibo kesin ku tama de ve khasanin. Jibo amede.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti MHK'si Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında yaşanan gelişmeleri tartışmak üzere toplandı. Uzun zamandır hazırlanıp meclise sunulacağı ileri sürülen ancak bir türlü sunulmayan yasa taslağı ile ilgili gelişme ve tartışmalar da MHK'nin masasında olacak. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü talebiyle yapılan özgürlük mitingleri, bu mitinglerde halkın ortaya koyduğu duruş da toplantının diğer bir gündemi olarak masada olacak. Yine partinin yapacağı kongre ve konferanslar, pek çok siyasi parti, sivil toplum örgütü üyesi ve gençlerin gözaltına alınıp tutuklanması, iktidarın CHP'ye yönelik baskısı ve etrafında yaşanan gelişmeler de toplantıda ele alınacak. Madımak katliamında kardeşi Gülsün Karababa ve kuzeni Handan Metin'i yitiren Nilgün Karababa, katliamlardaki cezasızlık politikalarına dikkat çekerek davanın peşini bırakmayacaklarını ve ahime taşıyacaklarını belirtti. Demokratik Bölgeler Partisi tarafından Diyarbakır'da Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütlenme Çalıştayı düzenlenecek. 4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan çalıştaya çok sayıda isim katılacak. Demokratik, komünal ekonomi, kadın özgürlükçü ekonominin örgütlenmesi, işsizliğe karşı yerel çözüm örnekleri, yerel yönetim deneyimleri ve demokratik ekonomi modeli gibi birçok başlık tartışılacak. Mutlak butlan kararı ile CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi gerçekleştirdikleri MHK toplantısı sonrası 26 il yönetimini görevden aldıklarını duyurdu. NATO zirvesi öncesi gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklananların cezaevinde sağlık hizmetlerine erişemediğini belirten hak ve meslek örgütleri yaşanan hak ihlallerine son verilmesi çağrısı yaptı. İçişleri Bakanlığı tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında 2763 arama ve kontrol noktasının kaldırıldığını duyurdu. Diyarbakır Cemevi'ndeki Sivas Madımak katliamı anmasında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, barış ve demokratik toplum çağrısı etrafında kenetlenip, "Bu ülkeyi bizi yakmaktan, yok saymaktan vazgeçmeyenlere bırakmayacağız," dedi. Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'de görev yapan uzman çavuş Abdurrahman Hilal'in araç kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Bitlis'in Mutki ilçesinde Kerhu köyünde kardeşleriyle birlikte suya giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki Aziz Şefley'in cenazesi bulundu. Şeyh Said ve arkadaşlarını anma programında konuşan yazar Faik Bulut, "Kürtlerin kendi değerlerinin farkında olmaları gerekiyor, her zaman ortak mücadele etmek gereklidir," dedi. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Ayşe Tokyaz'ı katleden fail eski polis Cemil Koç ve 11 kişinin yargılandığı dava mütalaanın hazırlanması için 2 Temmuz'a ertelendi. İstanbul'da ve Çanakkale'de köprü geçişlerine zam yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nde birinci sınıf araç geçiş ücreti 995 liradan 1170 liraya, ikinci sınıf araçların geçiş ücreti 1245 liradan 1465 liraya, üçüncü sınıf araçların geçiş ücreti 2240 liradan 2635 liraya çıkarıldığı belirtildi. Esenler Belediyesi ve Emlak Konut tarafından yapılan inşaatta bir kişi şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. İzmir'in Dikili Bademli yolu üzerinde aşık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada alana yardım için giden kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti. Ölüm cezasına karşı Birlikte adlı sivil toplum örgütü Fransa'nın başkenti Paris'te idam cezasına karşı 9. Dünya Kongresi'ni düzenledi. Kongreye yüzü aşkın ülkeden siyasetçi, araştırmacı, avukat ve aktivistler katıldı. Kongre 2 Temmuz'a kadar devam edecek. Meksika'nın Yucatan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HTŞ, Halep kırsalındaki Til Aran ve Til Hasil beldelerine saldırdı. Çok sayıda Kürt yurttaş gözaltına alındı. İsrail ordusu hükümetten bütçesinin arttırılmasını talep ederek mevcut askeri operasyonları yürütmekte zorlandığını ifade etti. Birleşmiş Milletler, Pakistan'ın Afganistan sınırında düzenlediği operasyonda en az 28 sivilin hayatını kaybettiğini, 49 sivilin de yaralandığını bildirdi. Rusya 1 Temmuz'dan itibaren Letonya, Estonya ve Finlandiya sınırında yer alan demiryolu kapılarından geçişleri geçici olarak durdurma kararı aldı. Venezuela'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 1943'e, yaralıların sayısı 10.571'e yükseldi. ABD Yüksek Mahkemesi ülke genelinde geniş yankı uyandıran 3 önemli davada kararını verdi. Mahkeme heyeti verdiği kararla trans bireylerin spor müsabakalarına katılımı, seçim kampanyalarındaki finansal harcamalar ve doğumla gelen vatandaşlık hakkına ilişkin yasal sınırları netleştirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 36 derece, Van 26 derece, Urfa 40 derece, Muş 31 derece, Şırnak 35 derece, Batman 39 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: Dolar 46.67, Euro 53.29, gram altın 5.950 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi Perverde u Şevrumendiye ye Tiryakiye ye Şaredarya Amedya Şaristan'a girdi. Taha Şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: No bank, venge şimal.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti MHK'si Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında yaşanan gelişmeleri tartışmak üzere toplandı. Uzun zamandır hazırlanıp meclise sunulacağı ileri sürülen ancak bir türlü sunulmayan yasa taslağı ile ilgili gelişme ve tartışmalar da MHK'nin masasında olacak. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü talebiyle yapılan özgürlük mitingleri, bu mitinglerde halkın ortaya koyduğu duruş da toplantının diğer bir gündemi olarak masada olacak. Yine partinin yapacağı kongre ve konferanslar, pek çok siyasi parti, sivil toplum örgütü üyesi ve gençlerin gözaltına alınıp tutuklanması, iktidarın CHP'ye yönelik baskısı ve etrafında yaşanan gelişmeler de toplantıda ele alınacak. Madımak katliamında kardeşi Gülsün Karababa ve kuzeni Handan Metin'i yitiren Nilgün Karababa, katliamlardaki cezasızlık politikalarına dikkat çekerek davanın peşini bırakmayacaklarını ve AİHM'e taşıyacaklarını belirtti. Demokratik Bölgeler Partisi tarafından Diyarbakır'da Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütlenme Çalıştayı düzenlenecek. 4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan çalıştaya çok sayıda isim katılacak. Demokratik, komünal ekonomi, kadın özgürlükçü ekonominin örgütlenmesi, işsizliğe karşı yerel çözüm örnekleri, yerel yönetim deneyimleri ve demokratik ekonomi modeli gibi birçok başlık tartışılacak. Mutlak butlan kararı ile CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi gerçekleştirdikleri MHK toplantısı sonrası 26 il yönetimini görevden aldıklarını duyurdu. NATO zirvesi öncesi gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklananların cezaevinde sağlık hizmetlerine erişemediğini belirten hak ve meslek örgütleri yaşanan hak ihlallerine son verilmesi çağrısı yaptı. İçişleri Bakanlığı tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında 2763 arama ve kontrol noktasının kaldırıldığını duyurdu. Diyarbakır Cemevi'ndeki Sivas Madımak katliamı anmasında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, barış ve demokratik toplum çağrısı etrafında kenetlenip, "Bu ülkeyi bizi yakmaktan, yok saymaktan vazgeçmeyenlere bırakmayacağız," dedi. Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'de görev yapan uzman çavuş Abdurrahman Hilal'in araç kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Bitlis'in Mutki ilçesinde Kerhu köyünde kardeşleriyle birlikte suya giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki Aziz Şefley'in cenazesi bulundu. Şeyh Said ve arkadaşlarını anma programında konuşan yazar Faik Bulut, "Kürtlerin kendi değerlerinin farkında olmaları gerekiyor, her zaman ortak mücadele etmek gereklidir," dedi. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Ayşe Tokyaz'ı katleden fail eski polis Cemil Koç ve 11 kişinin yargılandığı dava mütalaanın hazırlanması için 2 Temmuz'a ertelendi. İstanbul'da ve Çanakkale'de köprü geçişlerine zam yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nde birinci sınıf araç geçiş ücreti 995 liradan 1170 liraya, ikinci sınıf araçların geçiş ücreti 1245 liradan 1465 liraya, üçüncü sınıf araçların geçiş ücreti 2240 liradan 2635 liraya çıkarıldığı belirtildi. Esenler Belediyesi ve Emlak Konut tarafından yapılan inşaatta bir kişi şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. İzmir'in Dikili Bademli yolu üzerinde aşık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada alana yardım için giden kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti. Ölüm cezasına karşı Birlikte adlı sivil toplum örgütü Fransa'nın başkenti Paris'te idam cezasına karşı 9. Dünya Kongresi'ni düzenledi. Kongreye yüzü aşkın ülkeden siyasetçi, araştırmacı, avukat ve aktivistler katıldı. Kongre 2 Temmuz'a kadar devam edecek. Meksika'nın Yucatan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HTŞ, Halep kırsalındaki Til Aran ve Til Hasil beldelerine saldırdı. Çok sayıda Kürt yurttaş gözaltına alındı. İsrail ordusu hükümetten bütçesinin arttırılmasını talep ederek mevcut askeri operasyonları yürütmekte zorlandığını ifade etti. Birleşmiş Milletler, Pakistan'ın Afganistan sınırında düzenlediği operasyonda en az 28 sivilin hayatını kaybettiğini, 49 sivilin de yaralandığını bildirdi. Rusya 1 Temmuz'dan itibaren Letonya, Estonya ve Finlandiya sınırında yer alan demiryolu kapılarından geçişleri geçici olarak durdurma kararı aldı. Venezuela'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 1943'e, yaralıların sayısı 10.571'e yükseldi. ABD Yüksek Mahkemesi ülke genelinde geniş yankı uyandıran 3 önemli davada kararını verdi. Mahkeme heyeti verdiği kararla trans bireylerin spor müsabakalarına katılımı, seçim kampanyalarındaki finansal harcamalar ve doğumla gelen vatandaşlık hakkına ilişkin yasal sınırları netleştirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 36 derece, Van 26 derece, Urfa 40 derece, Muş 31 derece, Şırnak 35 derece, Batman 39 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: Dolar 46.67, Euro 53.29, gram altın 5.950 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi, Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası.
5: Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım.
4: Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Le bajare diruki le amede. Unjibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocakbaşı le benda veya. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. Her uha maddes bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tamade ve gazanen jibo amede.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Wen.
1: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Imagine avendo nuce în dembaș. Ahmet Ekari'nin Benjamin Kongre'ye mezin a averte ya partiye ve kevi u demokrasiye ya gelen kudeydi bisti iloni zeli darbıxı berdevam dike. Pişti zelal buna diroka kongreye hattiyar kırın ku xabatin jubu serdamanu hatine despekirin u ligori agahiyin ku reyadarin partiye ragihandine serdamanu ya ku çerçeveye kanun tede teyni kaşkırın deyden partiye bi avayake hurt peşvazi bike. Digiştinameye de hattiyar kırın ku bir yara Ahmet Ekari'nin kongreye de komxabata Kongreya Demokratik a gelen u Dem Partiyi ya de pazda u 16 Hazirani ya le İstanbul'e hatiye diyar kırın. Le gori giştiname Dem Partiyi de bi duruşuma jubu komara demokratik civaka azad u rehistin kiri u betekoşine azadiya jinan berbi civaka demokratik konferansa mezin a jinan dınavbera 20 u 21 tabakhe le darbıxe u dınavbera 22 u 23 tabakhe de kongreya mezin a navendi le darbıxe. Her u a Dem Parti dınavbera 20 u 23 de le heft hereman konferansın heremiyle darbıxı. ÖSYM Ragihand Kud imtihan asaziyen xundina bilind a 2026'de Pirsek hatiye betalkirin u Bersiva Pirsek jî hatiye guhertin. Ahmet Spor ku yek jî timên nû derbasî Trendyol Süper Lig'e bû li Erzurumê dest bi Ahmet Ekariyên xwe yên ji bo sezona 2026 û 2027'an kir. Şevata Daristanê ya li navçeya Dicle ya Amedê hat kontrol kirin. Pazde personelin jireveberiya daristanan a Amedê li ger tankerek avê sê wesaîtên müdaxeleya destpêkê û ekîbên agirkujiyê beşdarî ve mirandina agir bûn. Dozgeriye de derbar eleşkerin ku Seyit Khan Durdu Litaxa Avzerk Anavçaya Saray Ahvani Kuştinde İdakir ku leşkeran Durdu bin Nezani Kuştine u cezayike sıvık xwest. Rehistina Dem Partiye ya Merdine daxwaza istifa kirina hevşaredariya Koseri Zeyni İpeke ku şu Aliye Partiye ve hatta ihraç kirin. Reveberiyanu ya meclisa jinan aşerederiya peyase civina yekem li darxist di civine de hatiyar kirin ku xabatin wan en jubu parastin u peşxistin ama fin jinan de benavber u bicoşeke mezin berdevan bikin. Di çerçeveya lêpirsîna şaredariya Boluyê de 10 kes teviserokê karmendan Özgür Nihat Yıldız hatin binçav kirin. Rapora jinên di siyasetê de ya neteweyên yekbûyî ya jinan diyar dike ku jinên li Afganistanê ji mekanîzmayên biryargirtina siyasî hatine durxistin. İsrail'e dorpeç li ser 37 kripto pereyan fers kiriye ku ev iddia dike ku kripto pere bi finanskirina muhafizên çoreşa İranî ve girêdayîne. Hatıra gihandin ku Serokê ABD Donald Trump di sala 2025'de ji pereyê kripto 1.4 milyar dolar kazanç kiriye. Em gihiştin daviyan uçeyin xwe biminin duxoşiyede.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciralome kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.
1: No, ben geçim o.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.

Jinavendra Nucheyan Denbaş. Ahmet Ekariyin Benjamin Kongreyemezin a averte ya partiya ve kevi u demokrasiye ya gelen kudeydi bisti ilone zeli darbıxe berdevam dike. Pişti zelal buna diroka kongreye hat diyarkırın ku xabaten jubu serdama nu hatine desbekirin uligori agahiyin ku reyadarin partiye ragihandine serdama nu ya ku çerçeveye kanun tede teni kaşkırın deyden partiye be avayake hurt peşvazi bike. Digiştinameye de hat diyarkırın ku bir yara Ahmet Ekariyin Kongreye de komxabata Kongre Demokratik a gelen UDEM Partiyi yadı pazda u 16 Haziran'ı yal İstanbul'e hatiye diyarkırın. Legori giştinameye DEM Parti de bedruşuma jubu komara demokratik civaka azad u rehistin kiri u betekoşin azadiya jinan berbi civaka demokratik konferansa mezin a jinan dınavbera 20 u 21 tabahe le darbıxe u dınavbera 22 u 23 tabahe de kongreye mezin a navendi le darbıxe. Her u DEM Parti dınavbera 20 u 30 tirmehe de Lehevt Hereman konferansın heremiyle darbıxı. ÖSYM Ragihand Kud imtihan asaziyen xondina bilind a 2026'de Pirsek hatiye betalkirin u Bersiva Pirsek jî hatiye guhertin. Ahmet Spor ku yek jî timên nû derbasî Trendyol Süper Ligê bû li Erzurumê dest bi amadekariyên xwe yên ji bo sezona 2026 û 2027 kir. Şavata Daristanê ya li navçeya Dicle ya Amedê hat kontrol kirin. Pazde personelin jireveberiya daristanan a Amedê li gel tankerek avê sey wesaîtên müdaxeleya destpêkê û ekîbên agirkujiyê beşdarî ve mirandina agir bûn. Dozgeriye de derbar eleşkerin ku Seyit Khan Durdu Lıtaha Avzerk Arnavçaya Saray Ahvane Kuştinde İdakır ku Leşkeran Durdu bin Nezani Kuştine u cezayike sıvık huast. Rehistin Adem Parti'ye ya Merdin'e dahoza istifa kırın Hevşaredari Koseri Zeyni İpek'e ku şu Aliye Parti'ye ve hatta ihraç kırın. Reveberiyanu ya meclis ajinan aşerederiya peyase civina yekem li darxistı civine de hatiyar kırın ku xabatin van enjubu parastın u peşxistın ama fenjinan de benavber u bicoş ekemezin berdevan bikin. Di çerçeveye leypirsin aşerederiya boluye de dehkes teviseroke karmendan Özgür Nihat Yıldız hatın bin çevkırın. Rapora jinen de siyaset ede ya neteveyin yekbuyi ya jinan diyardike ku jinen le Afganistan'e jü mekanizmayın bir yargırtına siyasi hatine durxistin. İsrail'e dorpeç li ser 37 kripto pereyan ferskirye ku ev iddadike ku kripto pere bi finanskırına muhafizin çöreşe İran'e ve girecayine. Hatıra gandın ku Seroke ABD Donald Trump di sala 2025'de jüpere kripto 1.4 milyar dolar kazanç kiriye. Emgehiştin davyanu çeyin hü, biminin duhoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: لباجر دیروکی لآمده، اونج با رویتی اک خارنه تینه و خاندن، جان و جگر اجاق باشه لبنده ویه. لجان و جگر اجاق باشه، هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین. هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر. جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان. جان و جگر اجاق باشه، جبا کسین کو تامده و خاصانن جبا آمده.
5: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur. Radyo Wave.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Venk.
8: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 0772 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti kaynakları çerçeve yasa sürecine ilişkin iktidar kaynaklı kulis haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, yasanın belirli kesimleri dışlayan, yöneticileri kapsam dışında bırakan ve af, cezasızlık tartışması üreten şekilde kurgulanmasının sürece zarar vereceğini belirtti. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'a dair 12 kişinin seçim kanununa muhalefet suçlamasıyla yargılandığı davanın 6. duruşması görüldü. Dava 16 Eylül'e ertelenirken mahkeme 36. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararının gerekçesinin dosyaya eklenmesine hükmetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı ile genel başkanlığa geri dönmesinin CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi rotasını AKP'ye kırdığı ileri sürüldü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesine ilişkin açılan davanın 4. duruşmasında bilirkişi raporunun gelmemesi nedeniyle duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İnsancıl Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve eleştirmen Cengiz Gündoğdu 83 yaşında yaşamını yitirdi. Bahçeli Evler, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği ile Cem Vakfı arasında yıllardır süren arazi anlaşmazlığı yargıya taşındı. Cem Vakfı'nın tahliye talebi üzerine dernek binasına kolluk güçleriyle girilirken yıkım ve tahliye kararı 15 günlük ek süreyle ertelendi. Badımak katliamının 33. yılında Sivas Emek ve Demokrasi Güçleri 2 Temmuz Anma Programı'na katılım çağrısı yaptı. Açıklamada Badımak Utanç Müzesi olsun, gerçek sorumlular yargılansın talebi yinelenirken katliamın siyasal arka planıyla yüzleşilmesi ve adalet mücadelesinin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Aslan'ın katıldığı toplantıda Diyarbakır iş dünyasının en büyük sorununun finansmana erişim olduğunu söyledi. Son 5 yılda 125 şirketin merkezini Ankara ve İstanbul'a taşıdığını açıklayan Kaya, bunun en önemli nedeninin büyük ölçekli kredilere bölgede ulaşamamak olduğunu belirtti. Kaya, kamu bankalarına bölgeye pozitif ayrımcılık uygulaması çağrısı yaparken, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Aslan, Vakıfbank olarak elbette Diyarbakır'a pozitif ayrımcılık yapacağız dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezlerindeki tekstil ve moda tasarımı atölyelerine katılan kadınlar 6 aylık eğitim programını tamamlayarak katılım belgelerini aldı. Van Tuşba'da hayvan pazarı yakınlarındaki su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Batman'da yolcu otobüsünde valizinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Şırnak Beytülşebap'ta silahlı saldırıyla katledilen Temer Temel davasının duruşması yetkili hakimin izinli olmasından kaynaklı görülmeden 12 Ekim'e ertelendi. Muş'un Varto ilçesine bağlı yaylada Nupel Gümüş adlı kadın ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. İddiaya göre Nupel Gümüş ailesi tarafından ağır yaralı olarak bulundu. Daha sonra kaldırıldığı Varto Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Nupel Gümüş burada yaşamını yitirdi. Malatya'da iki pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Belçika'nın Antwerp kentinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kanada Tabipler Birliği vatandaşlara yarasalardan uzak durmaları çağrısında bulundu. Uyarı, 11 yaşındaki bir çocuğun yarasa kaynaklı kuduz nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından yapıldı. Irak Güvenlik Enformasyon Ofisi Başkanı Ferit Saad Men, İran başkenti Bağdat'ta bulunan ve üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı yeşil bölgede bir adet insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada sabah saatlerinde diplomatik merkezlerin yoğunlukta olduğu yeşil bölge üzerinde İHA hareketliliği tespit edildiği ve güvenlik güçlerinin harekete geçerek İHA'yı düşürdüğü belirtildi. Ay'da kalıcı yerleşim yeri kurma planı kapsamında hazırlıklarını sürdüren NASA, plan için gerekli araç gereçleri taşımaları için şirketler ile anlaşmalar sağladı. Açıklamada bu şirketlere bu aşamada $590 milyon ödeneceği ifade edildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wang.

0: Radyo Venk.
1: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.

Demişime bir kere göstermeni heceyim. Ez Deniz Gündüz. Mayıvına programı zuvanı cüyede reyna piyarimi. Meymanı manı ne hefteyi aktivist zazaki brez mühitin altını. Ma brez mühitin reyde derheki konferansı zuvanı di sohbet pikirim ki hefteyi veriyam iyi bir serber kerdeni. Roja panşemi saat taşları rapey herede maşma reydeyim.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Tur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing. Wing Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
6: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 0772 no'lu numarayı aramaları rica olunur.

Demişim abi khir goşter manejeyin. Ez Deniz Gunduz. Mayeuna programı zuanı cüyede reyna piyarimi. Meymanı mani ne hefteyi aktiviste zazaki brez mühitin altını. Ma brez mühitin reyde der haqi konferans zuanı di sohbet pikirim ki hefte veri yami bi biser berkerdeni. Roja panşemi saat taşları rapey hirede maşma reydeyim.

0: Venge Şuma.
1: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.
2: Menfal da bulberavi Pishtahwe da butavi Çetave kendi juare

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti kaynakları çerçeve yasa sürecine ilişkin iktidar kaynaklı kulis haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, yasanın belirli kesimleri dışlayan, yöneticileri kapsam dışında bırakan ve af, cezasızlık tartışması üreten şekilde kurgulanmasının sürece zarar vereceğini belirtti. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'a dair 12 kişinin seçim kanununa muhalefet suçlamasıyla yargılandığı davanın 6. duruşması görüldü. Dava 16 Eylül'e ertelenirken mahkeme 36. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararının gerekçesinin dosyaya eklenmesine hükmetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı ile genel başkanlığa geri dönmesinin CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi rotasını AKP'ye kırdığı ileri sürüldü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesine ilişkin açılan davanın 4. duruşmasında bilirkişi raporunun gelmemesi nedeniyle duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İnsancıl Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve eleştirmen Cengiz Gündoğdu 83 yaşında yaşamını yitirdi. Bahçeli Evler, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği ile Cem Vakfı arasında yıllardır süren arazi anlaşmazlığı yargıya taşındı. Cem Vakfı'nın tahliye talebi üzerine dernek binasına kolluk güçleriyle girilirken yıkım ve tahliye kararı 15 günlük ek süreyle ertelendi. Madımak katliamının 33. yılında Sivas Emek ve Demokrasi Güçleri 2 Temmuz Anma Programı'na katılım çağrısı yaptı. Açıklamada Madımak Utanç Müzesi olsun, gerçek sorumlular yargılansın talebi yinelenirken katliamın siyasal arka planıyla yüzleşilmesi ve adalet mücadelesinin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katıldığı toplantıda Diyarbakır iş dünyasının en büyük sorununun finansmana erişim olduğunu söyledi. Son 5 yılda 125 şirketin merkezini Ankara ve İstanbul'a taşıdığını açıklayan Kaya, bunun en önemli nedeninin büyük ölçekli kredilere bölgede ulaşamamak olduğunu belirtti. Kaya, kamu bankalarına bölgeye pozitif ayrımcılık uygulaması çağrısı yaparken, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank olarak elbette Diyarbakır'a pozitif ayrımcılık yapacağız dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezlerindeki tekstil ve moda tasarımı atölyelerine katılan kadınlar 6 aylık eğitim programını tamamlayarak katılım belgelerini aldı. Van Tuşba'da hayvan pazarı yakınlarındaki su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Batman'da yolcu otobüsünde valizinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Şırnak Beytülşebap'ta silahlı saldırıyla katledilen Temer Temel davasının duruşması yetkili hakimin izinli olmasından kaynaklı görülmeden 12 Ekim'e ertelendi. Muş'un Varto ilçesine bağlı yaylada Nupel Gümüş adlı kadın ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. İddiaya göre Nupel Gümüş ailesi tarafından ağır yaralı olarak bulundu. Daha sonra kaldırıldığı Varto Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Nupel Gümüş burada yaşamını yitirdi. Malatya'da iki pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Belçika'nın Antwerp kentinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kanada Tabipler Birliği vatandaşlara yarasalardan uzak durmaları çağrısında bulundu. Uyarı, 11 yaşındaki bir çocuğun yarasa kaynaklı kuduz nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından yapıldı.
Irak Güvenlik Enformasyon Ofisi Başkanı Ferit Saad Men, İran başkenti Bağdat'ta bulunan ve üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı yeşil bölgede bir adet insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada sabah saatlerinde diplomatik merkezlerin yoğunlukta olduğu yeşil bölge üzerinde İHA hareketliliği tespit edildiği ve güvenlik güçlerinin harekete geçerek İHA'yı düşürdüğü belirtildi. Ay'da kalıcı yerleşim yeri kurma planı kapsamında hazırlıklarını sürdüren NASA, plan için gerekli araç gereçleri taşımaları için şirketler ile anlaşmalar sağladı. Açıklamada bu şirketlere bu aşamada $590 milyon ödeneceği ifade edildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: که کسیش ماین نزدی تریاکی زوجدار کردش یانز جرالومه کردش چاره نیو. تریاکیه بیاو تداوی راشتی اشکنا بره ترک ناینه. یاونا رایر ممکنو. مرکز پرورده و شورومندیه یه تریاکیه یه شاره داریا آمدیا شارستانه گردی. تخاشیت لگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0599 929 0566 یانزی الو سو پانجا سوهیری

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Le bajare diru ki le amede. Unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tam ade ve khasanin jibo amede.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0500

0: zuane hıbuane, zuane ma tercih ma.
1: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Demişim abi hayır göstermeni hecayın. Ez Deniz Gündüz. Mayıvına programı zuanı cüyede reyna piyarimi. Meymanı mani ne hefteyi aktivist zazaki brez mühitin altını. Ma brez mühitin reyde derheki konferans zuanı di sohbet pikirim ki hefte veri yami bir biser berkerdeni. Roja panşemi saat taşları rapey hirede maşma reydeyim.
1: دنیاده تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Reklamlar. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

Demişime bir xeyir göstermeni heceyim. Ez Deniz Gunduz. Ma yevna programı zuvanı cüyede reyna piyarimi. Meymanı mani ne hefteyi aktivist zazaki brez mühitin altını. Ma brez mühitin reyde derheqi konferansı zuvanı di sohbet pikirim ki hefte veri yami bir biser berkerdeni. Roja panşemi saat taşları rapey hirede maşma reydeyim.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Reklamlar. Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi, Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
7: iyi finans. Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
9: Guhdaren aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane hu bakıbır, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.
10: Demişim abi her goşter mani hecayın. Ez Deniz Gunduz. Ma yevna programı zuvanı cüyede reyna piyarimi. Meymanı mani ne hefteyi aktivist ez zazaki brez mühitin altını. Ma brez mühitin reyde derheki konferans zuvanı di sohbet pikirim ki hefte veri yami bir biser berkerdeni. Roja panşemi saat taşları rapey herede maşma reydeyim.

Demişim abi her goş dermanı heceyin. Ez Deniz Gunduz. Mayyuna programı zuanı cüyede reyna piyarimi. Meymanı manı ne hefteyi aktivist de zazaki brez mühitin altını. Ma brez mühitin reyde derheki konferansı zuanı de sohbet pikirim ki hefteyi veri yami bir biser berkerdeni. Roja panşemi saat taşları rapey hirede maşma reydeyim.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryakî bûne ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539 929 05 16. Anjî alo 153.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
6: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

yaşadıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha

aşkı bilsin, hiç kimsenizin kinesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenizin kinesin.

uykumun arasın, çocukluk sesimsin. Sen benim hiçbir şeyimsin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım. Henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

El verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm, halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsandır.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşını homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

والله بلي يا شتري وقعد يساني يا بخاطر طاسكي بإبن